0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgich.
1: 2 dakika suhbatlashyapti. Janub tomonlarda dam olib kelding deb eshitdim. Qalay bo'ldi? Deyarli har kuni yomg'ir yog'di. Baribir qizaribsan-ku. Bu quyoshdan emas, bu zang.

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Kuyan sirke kurtarıp ayıkını biblioteke çekirip koptu. Ayık biblioteke de işlerken.
3: Sağ olayım.
4: Ha kelin kıyancan kelin.
3: Göçme ha? Ha?
4: Kıyancan bu yer biblioteke. Bu yerde kitaplar buladı. Göç o yollunları gitmen de buraya gezdi kasapanası buladı.
3: Bari indise ettes günem kerim. Sağ olayım. Göçme ha?
4: Kıyancan. Bu yer biblioteke. Bu yerde göç bu meydi kitaplar buladı. O bırak yedi. İniniz.
3: Sağ olayım. Göç var mı? Şap kulağıdan şuna ben yakara gülay.
4: Yani bir mette göç sorap görse ben şu şalpen kulağıyla divel diye mutlap koyamam dıptı.
3: İniniz ne görüyor? Sağ olayım.
4: Mıkbağ mı dıptı? Mık yollu nergi bedi de bırak yedi kasak parasın şuna yuvanı da Türk halıyızı hazma gider. Bir yerde biblioteka ya, kitaplar bo'ladi desa, unda go'sh bog'i adirmish.
2: Meni tanishlar, ismim Rustamjon, familiyam Qamroqulov, yaqinda Namanganda shaharda garispolkomga 5 ta xotin meni ustimdan arz qilib kiribdi. Shu Rustamjonni dastidan dot. Aylanib ketay, bu qiziqchilar qaysi ministrlikka qaraydi? Ya bu qiziqchilar madaniyat ministrligiga qaraydi. Kimdan shikoyat qilyapsizlar? Mana bu Rustamjondan. Aylanib ketay. Televizorni ochsak shu chiqadi. Radioni ochsak shu. Magnitofonlarni egallayapti, bu dazmol qo'ysak ham shu chiqyapti. Aylanib ketay. Uchqo'rg'onda bir joyda to'yda qiziqchilik qilib turibmandek, to'yda 90 yasharlik enam bor ekanlar, shu enamni zakazlariga binoan obarishgan ekan mani. Enam yelkamga chopon tashlabdan og'zlaridan noslari ham bor, qo'llarida hassa, mani oldimga chiqib, "Rustam tog'anim, shumi?" deb qoldilar. Nevaralari tiki tirigi shu yana, tirigi shu. Mana aytdingiz mikrofonni tuyaga sanchib qo'ydim. İki sütke verseydi bu. Dese inem cüde beni körüşe arzumandı o gen inemeken bana karep ha kurdum kurdum vay kurup gitme kuru. Adam korsakan ona bakar o. Kırıksılığını kısap kalmasa çelpek görebilirse içemi yemeydi.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Aslı Zode.
1: İki Dükkanı.
4: İçi Aslı Zode. Sen Kupro, ne bana orzu kalesan?
2: Katta samolyotga yetadigan pulim bo'lishi nazo.
4: Samolyotni nima qilasan?
2: Shu nima, kimdir senga samolyot olmoqchiman dedimi? Men samolyotga yetadigan pulim bo'lishini xohlayman dedim, xolos.
4: Bo'pti, xafa bo'lma. O'zicha shu kunlarda anu boshimga uyimizdagi quti tushib ketgandan beri sal tomim ketib qoldi.
2: Ichida nima bor edi, nazo?
4: Bilmayman.
2: Qutini ichida-chi? Nazo, kichik yigitim bilan aylanib yuruvdik. Bitta amaki gul sotib o'tirgan ekan. U yigitimga qarab, "Men bu atirgullardan qayliqingizga oling, gullar siz uchun gapirsin" dedi.
4: Xo'sh, keyin senga hammasini olib berdimi?
2: Qayoqda? Mayli, bir dona bering. Men juda ham qisqa gapiraman dedi.
1: Ikki dugona.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki. Hayatta ozu bitti kinoge okşiydi.
4: Doğru. Ke bugün kece kinonun devamını oynayımız.
1: Bobda oynasak oyna uğramız. Kece kaç joyga keluvdik? Ha, ortasida aroq ichishim kerak edi. Lekin hozir aroqni o'rniga fanta turibdi.
4: Kecha kayfing oshib qoldi-ku.
1: To'g'ri. Axir salmda jonli bo'lish kerakmi?
4: Undachi, sabr qil. So'nggi qismida zahar ichasan.
1: Voy-voy-voy. Nimaga endi zahar ichaman? Yo'q, noto'g'ri, noto'g'ri ssenariy noto'g'ri ketib qoldi.
4: Nimaga noto'g'ri ketib qoladi? Mayli, bugun o'ynaymizmi? Sani kayfiyating yo'q-ro.
1: Ha, aytgancha, kecha bozorga tushmoqchi edim. Pulim yetmay qoldi. Keyin anaqa ishxonangizga borsam yo'q ekansiz. Xonangizga kirdimda kostyumingiz cho'ntagidan 5000 so'm olib ketdim. Qayerda edingiz o'zi?
4: Voy, menchi bir haftadan beri boshxonada o'tiribman.
1: Voy, nima?
4: Shunaqa.

0: kellesini paske hazırlatırıp 5-6 metre sinirtese balanın ağzından tenge çüptü. Bal tengeni alıp çöntekke salıp inleme ketibar etse haligi ayol orkasından bağırıptı. Rahmet doktorcan, rahmet. Keçeras apa men doktor emas, men sağlıkçı mandırmış. Bir kişi kino tiyatrga borib orqadan jab mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan degan ovoz eshitilibdi. Shunda orqasiga qarasa, jim bo'lib qopti. Yana mazza qilib kino tomosha qilib o'tirsa, orqasidan yana degan ovoz eshitilibdi. Shuni bir sharmanda qilay deb shunday kulgini yondirib, shunda orqasiga qarasa, 80-ga kirgan kampir musqaymoq yeb o'tirgan ekan. Birga bir shopirni to'xtatib, qoidani buzdingiz debdi. Nima qildim? Signal chalvordingiz. Ha, oldimdan odam o'tgandan keyin chalamandi. Yo'q, birdi mumkin emas. Kechiring aka. Yo'q, kelma to'laysiz. Qancha? 500. Mana 1000 so'm. Qaytimini qaytaring. Qaytimiga yana bitta signal chalib, haydoring debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: qayerlarga uchib ketdi u orzu havaslar, beg'ubor niyatlarimiz? Aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

0: Bu oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon sensiz yashamading-ku.
1: Zaminimizda bahor fasli.
2: Bahorga hamnafas qalblar ila birgamiz.

0: Belim o çukurda hiç hem yürümegen. Mayli kança ursa ham ben bilimini sotmayman. Hizmet kigen coyumdan bölüp gitmeyim.
1: Hangame usteleri.

0: Becerenin boydan sıkkan halas, başka joylara yakşı. Bildiysiz mi? Kulağı değilsiz mi? Hani durma karına. Mayda kadam hangi? Faraz kılayım, taş köçede 7. skorusta eşeğe git yaptı. Birden bir taş köçede nar yağdı, bir aşinasını korup kaladı. Hoş, eşeğe taş köçede bir yağdı olsa ne kılışı mı günge karab? Bari kuşalaşan mıydı? Tepesinde 70 kiloyla ikide kaptırdı. Birden bir uzun niyetini maşı joydan skorup uğradı.
1: Nişanlık işi bulup kızım kere.
2: Hangi ama? Ustaları.

Eşit yapsan mı? Atraf küylemekte. Yürek küyünü, kalp koşuğunu dinle. Ahır o bilen birge biz küyle yapmaz. Bahar küyle yaptı.

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shda ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq baxtini saqlab qolishdir.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Hey, nimani qidiryapsiz, chol?
4: Mana shu yerda turishga bo'sh joy bormikan, deyapman-da.
3: Joyinam shunaqangi ko'z o'ynam, nam qidirar ekan u ana. Voy, turgan joyingiz ochilmaydi. Xohlagan joyingizda turavering, bobay.
4: Bobay? Bobay demang. Sizdan ko'ra yoshroq bo'lsam kerak. Enajon.
3: Voy, Samul. Voy, nega endi men sizga ena olar ekanman? Voy, sizdan ko'ra tizigroq ko'rtirpang-ku. Siz bo'lsangiz, ko'z o'ynaksiz chiyamilam avtobusni parkiga bormas ekansiz.
4: To'xtang, to'xtang. Kimsiz? Doğuşuz tanış, onun üstüge yüz yüzem tanış. Bu kimsiz, kim mi kızısız?
3: Münabbala, ankete tolguz mahçı mısınız? Vay, meyleyi takılay. Adım Hatice, Çınar teki mahallesi denmen. Ben Sırvay'ın kızımın buldu mu, yok yaşım yemeyeceğim kereyimiz. Allah.
4: Buldu.
3: Kariyelerde hayran.
4: Vay, vay. Hatice mi sen? Vay, tırayı mı din, beyvapa?
3: Hey, kimsiz? Neye ben sensire yapsız?
4: Ana kolos, beni tanımadayım. Ahir men, aşk-ı şeydayı mukumcan ben ki. Esin deme, beni mukumcan diye olmasan, makamcandırdın.
3: Ya, tövbe. Vay, tırayı mı din, ha? Ben seni anlayacağım, ölüp gitken sahanda yürüyordum.
4: Neye de olurken ben, ölgenim yok.
3: Ben 42 sene çilim çekerdim. Çınağınam kıldırla tanıdık hiç iyi alıyor.
4: Keyin, çilimi taşıp papırsı götken ben.
3: Yaşkı gel.
4: Şöyle boruyken papırsı çekerdim.
3: Şöyle boruyken nasıl? Çınlı morin dişkili bildin mi? Hani ya bu soğasızlık ince oydatırken.
4: Şimdi taşıgen ben. Hadişe, neye karın? Kim özünü kimi çiğ?
3: Özünü ki, fakat suyu basırı kitaçken, halas. Özünü ki çiğ.
4: Meleğini sorma. Hamması tükülüp bitti. Keyin ne varam, kaytadan çiş koyup verdim.
3: Yasana çiş koydun var mı?
4: Şimdi bir akı yasam bu kaldı.
3: Bu neyim ha? Ağzın durur yasana çiş. Kozinde koz oynak. Eğer kolinle hasta olmasa, bileğini uçlamayla paynam koladiyem olsan. 92 mi? Aday, tamam babsan, şöyleyin,
4: kopayım. Ne diyorsan Hadişe? 90'dan tur yaş aşken ben. Bunu ki karımasın mı? Oh Hadişe. Kere, kulağını ver. sen geyteyim ben kulağını ver diyeyim ben. Hatunum rahmeli. Yamanı de.
3: Hemme erkekler şu. Bir gene hatınlık kordu deyince özünü ki yaman deydi koyadı.
4: Yok. Ona ki yaman diye etkenim yok. Kız kanadı de.
3: Seni ya?
4: Kozmun çala tak koyar mı de. Boynum diyem kozmun çal. Koltuğum diyem kozmun çal. Yürsem deyin şaldır şuldur kılar.
3: Kırk kesin hatını yamazın yokşuyen beçkene yakın.
4: Vay ben kere. Doğru özün kim bir tek kendi. Erin yürgendir hasısın dokunlatıp. Kime de?
5: Kaç kez yürüyen basam.
4: Buldu. Hani nas buruş, arıp kırık da.
5: Hey, umurda bir mertte nas satken bize nas buruşu hep koyadım. Zahmetli, bundan 6 yıl yarı kazakıya. 7 de ordu da o arada resimge kadar koymadı. O zinde ne işte ordun var?
4: Hatırım rahmeliydi, 4 de ordun vardı.
1: Hangi ama ustalara

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Azizim, uçağını kanı kakılıp bilse buladı, kay derecede kızı gelinini?
3: Şunu yan bilmiysem, ad değil yine. Şunu telimi de kızıp kuramam bu oldu.
1: Ama, tülü yüzü tek kızıp, iha, iyiyim de düşündüm. Demek ki her zaman duduklanıp kalış yüzü.
3: Buna kalışın mı?
1: Duduklanıp kalış yüzü.
3: Onun için emez. Bilesem mi canım, sana kursam, hıcalet bu kalemem değil.
1: Bir hıcalet buluruyum.
3: Öyle kurgun tasavvur kıyken az aş. Eğer sen ilk iki kişiye alem kosayın ne kılardın?
1: Bilmedim. Siz ne kıyken bulardınız?
3: Ne mi yapın öyle yapırken öyle.
0: Yaş, aile.
1: Vosteke, ahamiyet beri yapsız mı? İki günden beri koşnularımız uruşuş mu yaptı?
3: Ha. Arazlaşıp konuşken durdu.
1: Doğru, şuna kabuluş mümkün. Vosteke, sizden iki tane arsa sorursam maile mi?
3: Hani, iş değilikçe.
1: Birincisi, irteden boşlap, siz menge koprak pul birasız. İkincisi ise, bu pullardan nimege beri etkenlikisi soramaysız.
3: Maile, fakat şunu birama.
1: Vosteke, bence umuman o karındaşlarımız ki borgum kim yaptı?
3: Yapılmam, bana borgum kim yaptı?
1: Bilasın mı, biz eğer bormasak, onlar kan derecede kursan buluşuna.
3: İyi, onda abizetini boramız.

0: radyosunda. Bildirgiç.
1: Sen ne yaştasın? 36 deman. Yok e, 37 dedin ku. Yok, bir yılını nişanlamagan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Efendi yenge öyle sepet satı alıp, magazinde içiyge suyap koyup, magazinge girip, 100 gram atı alıp, zekskene çaynap, çıksa öyle sepet yokmuş. Oradan hap gitip ogen eken, urnige urun taşap gitken, lekin baş şerasige karar bulmaydı. Eğer yok, latte uralgen mi? Spesalar uzulup yasıptı mi? Balonlar pisayıp yasıptı mi? Taşap gitkeni közü kemi eski öyle sepeti yıtıl hap git etse, bir tanış kurup kaptı. Hop alın çeke, havalı sepet yok. Desa bu yo'lgan buni ko'mgan olib ketyapmandirmish. Bir ma'lum o'quvchidan so'rabdi. 5 kira 5 nechchi bo'ladi desa, o'quvchi qo'rqqandan illik deyapti. Ma'lumni jahli burnini uchida turgan ekan, mana senga illik, mana senga illik deb aytsa, orqadan bittasi yordam qilayotgan ekan. 25, 25 desa, ey yo'qola, hozir o'zi 50 ga ko'mayapti, senga 25 ga ko'nadim dermish. Buzg'unchi balani ma'lum doskaga chiqarib, nimaga men gapirsam quloq solmaysan? Ustoz, oxirgi partaga eshitilmayapti. Xo'sh, men oxirgi partaga o'tirib eshitaman. Sen doskadan turib gapirasan. Ustoz oxirgi partaga o'tirib eshityapti. Buzg'unchi bola doskadan turib gapiryapti. Ustoz, kecha eshmatakan to'yda rasa ochib dumalab qoldingiz-a? Tusa, eshitmasang o'tir joyingga dermish. Bir talaba Toshkentda o'qirakan. Dadasiga xat yozibdi. Dadas salom, pul tamom. Agarda 100 ming so'm yubormasangiz ish chatoq debdi. Dadas o'ylanib qopdi. Ho'kizni sotmasak bo'lmas ekan deb ertalab turib, nosvoyni otib, ho'kizni bozorga yetalab ketayotsa, qo'shnisi ko'rib qopdi. Aha, qo'shni, ho'kizni qayerga yetalab ketyapti? O'sirbet, qan ho'kiz, ho'kiz emas, yaxshiroq qara. Bu diplom, ho'kiz tashkanni o'qiyapti demiş. Afandi eşşagini baylab qoyib, bazarga kirib qaytib chiqsa, eşşagi yo'qmiş. O'g'illar shimoq ketgan ekan. Apandi baqiribdi. Odamlar, u odamlar, eshitmadim demanglar. Eşşagimni kim o'g'irlab ketgan bo'lsa, joyiga olib kelib baylab qo'ysin. Bo'lmasa, otam qilgan ish deb ketaman, debdi. O'g'irlab qo'rqqanda eşşagini talab kelib, "Mana eşşagingiz, otangiz nima ishib ketgan ekan?" desa, "Otam ham eşşagini o'g'irlatib qo'yib, piyada ketgan ekan-da," demiş. Bir kishi ko'prikning ustiga chiqib olib, bo'kirib yig'layotgan ekan. "Jigarim, jigarim, jigarim!" Jigarim deb yig'lab charchab to'xtab tursa, odamlar so'rabdi. "Ha, bizlar ham sizga qo'shilib yig'ladik. Kimingiz o'ldi?" desa, "Bozordan jigar olib kelayotgandim, suvga tushib ketdi. Shunga yig'lab o'tiribman," dedirmish.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
5: Ho.
2: Nimaga shalvar bilan tufli kiyib oldingiz?
5: Ozosh nima qildi endi? Kalish kiyib olaymi? Ha, aytgancha ozo anu eshmat bor edi-ku. O'sha 2 yildan keyin uylanarmish.
2: Voy, nima xotini armiyaga ketibdimi?
5: Oylaga nima deyotganingni bilasanmi?
2: Hazil.
5: Ha, ozo

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Sağlıkçının oğlu Ayas'tan soruyorkenmiş. Aya dedemge aitin kündalımge kol koyu verirsin ustazlarım soruyup dedese. Oğlum bugün dedenge kurruğudan düşmegen bosa gerek. Nasıl nasıl yok. Bugün çayını yem içmedi. Hatta avukatını yem yemedi. Hazır hanesinde yatıptı. Hazır varsa ikelemedim söküp hayda var. Koy balam tınçı oturak. Aya kündalık da arası ki 500 talıkta kıstırıp kırın. Kim kol koyu attıysa. Ayas kündalık da arası ki 500 talıkta kıstırıp. Dedeci anısı oğlun Kızını kündalığa kol koyuvererken dese pulga közü çüşüp hayriyeti yaxşıyam uyda tartıp bordunmuş. Bir çiş doktor bittesini çini soğurup 3000 boladı dipti. Ya doktorcam buna kamastır bir kişiye hizmet. Hani min sümdü bir yazıp koyupsiz. Endemege minnan 3 üçün hakkını alıyapsız. Katta bakır vardınız ha. Canım ağırgenden ki bakıraman da doktorcam. Ya bakırma iki etin ha. Şunakı beymese bakırarken ki bakırgeninizden korkup işte mücasım kaçıp gitti. Havlanıcıkınım olamam da denmiş. Bir bakıldan sır yaptı. Bitti olma birsem ne bakılarsan dedi. Yiyemen dedi. İki de olma birsem dedi. Yiyemen dedi. On da olma birsem dedi. Yiyemen dedi. Bir maşını olma birsem dedi. Yiyemen dedi. Yee. Aç göz. Amınca olmanı kalın değilsen. Hayarlı bulasan göz. Tuy genimce yiyemen. O genini çişlep. Çişlep de şeyemen demiş. Bir gel bir şapırtı tuhtatıp bagajda açın dipti. Akel tımaz. Bir min bir aman açmayak. Açın açın. Akel tımaz. Kimin bir aman açmayak. Açın açın. Akel tımaz. 5000 bir aman açmayak. Kaltı verin mi yakı? Dip kaltı koldan alıp bagajda açıp arası. Yuh hiç nasıl yok yani ödüse. Asız bölüm poliçiyiz oynadık size adırmış. Bir gayna xotini er talab choychi etsa, dadasi, nima oqshom buni uyusirib baqirib chiqdingiz desa, gal qo'rib ketibdi. Nimada baqirdim xotin? Oqshom bilan uyusirib kemas, kemas deb baqirib chiqdingiz. Nima unaqa baqirasiz desa, ye, xotin, o'sha paytda bu stoydimisanmi jim bo'lardim demiş. Bir kişi ko'chadan o'tib ketsa, bir yosh bola oyog'ining takka to'rtta qishni qo'yib olib, zimonakka bo'yi yetmayapti degan ekan. Haligi odam so'rabdi, "O'g'lim, yordam beraymi?" "Amaki, yordam keling, nima qilay?" Zimonakda 3 marta bosh yoring, zimonakda jiring, jiring, jiring deb 3 marta bosib, "Endi nima qilamiz?" desa, "Amaki, endi ko'chamizdirmiş." Afandi ko'chada o'ylanib ketsa, bizga bir yaxta narsa tushibdi. Yuzdagi narsani shunday sirib, osmonga qarasa, bulutli qush uchib ketayotgan ekan. Afandi yoqasini ushlab, "Hayati, yaxshi ham mollar uchmaydi ya" demiş.
0: Hangoma ustalari.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.